0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp yetken uz uslubiga, uz avazıga, uz yönelisiga bugün. Her bir kızıkçı bulaman, sus ustası bulamadigi inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ulan şimdi dekancılığı kalpak koyman 30 yıl umurmanı yerde içinde ot getken diye aldanır gibi yeri yok. Bolu verildi kuş tamam. Tamam. Ben bundan 10 yıl aldın etken ben. Atakan'dan söyledi. Atam babada yerde bolu verirsek kalkaçılığa kandı bularken hamma yer alamansa yer yetmedi buna kadar. Mesela sizge kaç yer gerek? Siz uyuzdurge kandaşı yok. Bala şakız bilen ne çekekler dese bala bütün kalkazı yerini verirsek alıramam ben dedi. Bana kandaşı yokum haması. Kale verse hamas yerdi yaş kuradık onlar. Şu bütün kalkazı versen.

Türkiye'ydi. O hata. Jurnalistler, televizyon, radyo muhbirleri, Hamas, Amerika otorgalar yugur yaptığım için orkadan mahalle kemeti, jin semet, post semet, kolhozun reisi, hakimiyetten gelen ketil, ota, tohtay, boldu, kemet senge, kele vur. Otağın borgun sarıkını, küç koşulup, tizle şüphet yaptığım işte. Otağın çarçap, haldan, tayburcaya var, gurus yıkılıp da yıkılgen hem aldın ki karabı yıkılıp da şimdi. Her ne dedi bir santimetre bu sen aldır akıcı. Eğer yangı yıkılsa bir akıp gitti diyor bir oga. Aldı ki taşıp kolunu yapıp zaten manayın yakın yıkılıp. Jurnalistler yarım saatten yetip gitti. Ya adam azı ki bu ucal. Ata. Ya armiye deyemin akı yürürme ki bana. Disantın meskide kısmat ki gelme tülün bir kaç asılıp kaldı. Ya namı ki yerdi yaş görme siz. Karagan çağınızı sizge yerdi. Kim koyuptu? Ballarız işteydi mi yok mu? Ya o hazır ki yaşları yeri işleydim Atakan. Namı ki şu yer. Buldu mu? Şurada şakın başka adam ölçeyleyim ise tohta hala gıptı. Tohta iler gıptı. Ha dese yatken cahide karın kozunu açmaz mı? Şimdi dopsun şimdi attı da dopunu içine kesseydi koyup yumalaktır attı. Dopuyen fırlıgınca raket eden uçup karın tutkatardan koltuğum nergi gihterliği varmış üstü de. Vay vay! Şunca yerden ne kadar ata? O şey dopu tüşkenceden ki başka adam o çeper öğrenir misin? Yok. O şey dopu tüşkenceden 500 kadem sanatta şey sandırdı. Ki o şeyden ki başka adam o çeper sandırdı. O şey gap gap, iyi gitti gap bitti baladı. Sizin hürmatınız var. Siz dekonsuz. Şunu yakalamız. Dopudan ki 500 kadem sanatta şey karay. Şimdi kazı kokaman diyesi atakan yetip yaptı balam. Yer ölçeği sen mi sandıptı? Hansı bitti koy soyamam meyşet manna. Üçtür kadar koşu var gelti basırmış. Üçtür kadar mı ki bana var bir evde? Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteki, derizime karayıp durudun diye kaldan bir kulüp ki vostun çileyim mi?
5: Ha.
2: Nima buldu?
5: Hazır avtobüsde ki otgendim.
2: Hoy toba şu kulgülüyken mi?
5: Azade iş durgen, avtobüsde eri hatı işlerken de. Avtobüs dolu adam.
2: Hoş.
5: Hatını hemeye bakırıp, tezra çıkıyla, tezra çıkıyla. Dip hemeni çıkar atıyordu.
2: Hoş.
5: Avtobüs arkası da bitti balı yugurup ki atıyordu. Hatını tohtap durun, bittesi yugurup ki attı dedi.
2: Ha, kiyince.
5: Kim? Hatını bir tane git. İşini yapayım, işini yapayım. Ben onu tanıyım. Onu da prize doy, onu da prize doy. Çıbırak ama.
2: Tamam.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Demek cazabaga çüşken kız balada tinçlendirişinin en asan yolu bunu öpüş.
2: Zoru domlu, etinçi. Onu cazabaga çürüşü en asan yolu kanaka.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Hazır balla bana bir emalar yürü yürüştü ya adam. Bir dakika kendisi bir hareket tuttuğundan işiyor. Şu balla şeytandan korkadı mı? Bu balla şeytanga ders vereceğiz. Eğer de roparazdan şeytan çıkıp kalırken bize Bruce'luki olsun karadaya koyardı. Hem sen doğrusu şeytan alabilirsin korkardım. Sen doğrusu bir ota uzlan balları gidip okurvattılar.
3: Hasan, okula şeytan geledi. Hasan korpayın tort olabici geledi.
2: Hasan korkup gitmedi. Korktan tort adı ulap kaladı. Tüm korangı yarım keçide Hasan korpayın tırkıştan karak kalırlar. Dudun dudun.
4: Azina. Hasan kara. Kim yok Azina?
2: Hasan hem karap kalırlar. Dudun dudun.
4: Hasan bu Azina var. Bu adamla tuuu.
3: Özüm Raşal'a. Tüm korangı buldu. Yarım keçide buldu. Okulalarıyım. Ben seninle gidiyorum. Okula.
4: Adam mana maz mana maz mam kazanish mam kazanish ma yotib tomosha qilaylarsan tur tomosha qilaylar deyapti dedi.
2: Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy chorsu to'rsda aytdim. Bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa o'zimizni ish shahar chorsu bozoriga. Paras qilaylar chet ellik turistlar kelsa qanaqa kelishadi? Kaltagina short kiy shimlarida. Naykada bo'lishadi, yelkalarda bir narsa bo'ladi, ham boshligiga bir sim 45 tiyinlik dop kiyizib qo'yishadi qishay turib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5 yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chet ellik turist 5 yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5 yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
5: Yes, это есть оригинальная восточная трубка.
2: Bu trubka emas. No, baba. Это есть трубка. Вот здесь